0: satırlar sana yazıldı. Okur musun bilmem, ama duysan da dönme. Çünkü ben eski ben değilim.
1: Es